Aye, ye, ye, ye, ye, o. Moraye, Mustafa, ye. Moraye, ye, la, soke, sodo. Omi, no, aye, kame. Me, kaba, uye, kato, pamo, niya. Ube, la, da, la, di, man, shiche, lo, ji, ra, ye. Kaja, de, ron, la, ma, boni, u, la, mo. Ori, mi, te, te. Ya, yore, mi, soke, pamo, niya.